Benim, benim çok. Benim çok, benim çok. Hani çok, benim çok. Benim çok, benim çok. Benim çok. Ne var benim çok? Benim istinam.